Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

benimle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 13 Ağustos 2026 Perşembe. Bugün nasıl 12 Ağustos gecesi gökyüzünde yaşananlardan sonra herkes iyi mi diye merak ediyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Harika bir gün olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, kültür sanat etkinliklerinden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve Perşembe sabahınıza. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlayalım mı yeni güne?

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Televizyon deyince vatan.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
10: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
11: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
12: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Müjde, sıcaklıklar düşüyor. Dün bunaldım gerçekten. Sıcak mı, nem mi, basınç mı ne bilmiyorum ama nefes alamadım, hiç hoşlanmadım. Fenalık bastı. Ama İstanbul'da bunaltıcı sıcakların ardından hava serinliyor. Poyraz'ın etkisini artırmasıyla dün 32 derecelere çıkan ve bence çok daha fazlası hissedilen sıcaklık gece düşmeye başladı fark ettiyseniz. 23 dereceye kadar düşmüş. Biraz nefes aldık gerçekten. AKOM'dan yapılan açıklamada da Poyraz'ın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği ve rüzgarın kuzeyin

13 Ağustos 2026 Perşembe bugün. Yavaş yavaş yaz tatilinin sonuna geliyoruz. Son haftalar, hadi son günler demeyeyim ama 7 Eylül'de okullar açılacak. Artık Eylül'ün ilk haftasında böyle son gününde ucuna kadar tatilde olanlar var biliyorsunuz. Ama artık son günleri diyebiliriz bence. Bu yazın tatil trendi dijital detoksta. İnsanlar tatilde daha fazla şey yapmak, daha fazla para harcamak yerine daha az etkinlik yapmayı tercih ettiler. Kısa mesafeli kaçışlar, doğa, uyku, telefondan uzaklaşma öne çıktı deniyor yapılan araştırmalarda. Kişinin kendisini daha sakin, korunaklı ve yakın mesafeli deneyimlere çekmesi önemli bir trend olarak tanımlanıyor. Yani artık öyle kalabalık ve çok popüler mekanlarda lüks harcamalar yaparak sabahlara kadar eğlenmek yerine sakin ortamlarda doğayla iç içe, kendine vakit ayırarak, yaşadığın şehre yakın lokasyonlara giderek sakin vakit geçirmek aslında tatil tam olarak bu. Diğeri tatil bile değil. Yani o tatilden döndükten sonra gerçek bir dinlenmeye ve gerçek bir tatile ihtiyacı oluyor insanın. Bu trendi kesinlikle destekliyorum. İnsan bir heves ediyor. Yani acaba bir yemeğe mi gitsek, yeni bir mekan açılmış oraya mı baksak diye yapıyoruz bunları ama biraz sakin kalmakta fayda var. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz yayına. Yangın Yeri şimdi Kral Pop'ta.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Budur.
6: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
8: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
9: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
10: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

Hadi hızlı bir dünya turu. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi biliyorsunuz. Geçen yıl 11 Ağustos'ta nişanlanan çift geçtiğimiz 11 Ağustos'ta da Portekiz'de evlendiklerini duyurdular sosyal medyada. Trump'ın kampanyası ve Beyaz Saray son dönemde sosyal medya paylaşımlarında kullandığı Taylor Swift şarkılarından bazılarını kaldırmış. Swift 2024 seçimlerinde Trump'ın rakibi Kamala Harris'i desteklemişti. Ve dünyaca ünlü isimler yaz tatili kaçamakları için artık İtalya'yı tercih ediyor. Dua Lipa Sicilya'da, Orlando Bloom Sardinya'da, Selena Gomez ise Toskana'da görüntülendi. Selena Gomez'in tercihi hepsinden daha iyi bence. Bu arada Bodrum elbette adeta açık hava yat fuarını andırıyor son günlerde. Uzunluğu 100 metreyi aşan mega yatlar, 100 milyarlarca euro değerindeki ultra lüks tekneler, dünyanın en seçkin yatları özetle Bodrum koylarında ve aynı anda 24 süper yata ev sahipliği yapmış Bodrum. Böylece de Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın yıllardır zirvede yer alan prestijli marinalarını geride bırakarak Akdeniz'in yeni süper yat başkenti unvanını almış. Tebrik ediyoruz Bodrum'u.

Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotun kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü inceleme sonucu netleşecek. Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları bir araya geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Her iki isim de rüşvet almakla suçlanıyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. İmamoğlu'nun yeni partiye üye olması bekleniyor. Ay sonuna kadar motorinde ÖTV sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir karar aldı. Motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Kuzeyde ve doğuda yer yer yağış var. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa ara ara sağanak yağışlı 34, Antalya güneşli 40 derece. Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain kupayı kazandı ve üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde siyah beyazlılar 3. ön eleme turu revanşında Hradec Králové'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne de kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da. Lukaku Fenerbahçe'de sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Bir şey soracağım. Kıvanç Tatlıtuğ'u gören var mı? Bir süredir ekranlardan da uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yeni bir projeyle değil, sosyal medya kararıyla gündem oldu. Sosyal medyada oldu. 5 milyon takipçisi olan hesabı artık yok. Yani bu bir proje dahilinde mi yoksa bir siber saldırı nedeniyle mi sosyal medya hesaplarını kapattı? Henüz bilmiyoruz ama bunu bize yapamaz. Bunu bize yapamazsın sevgili Kıvanç Tatlıtuğ. Bir yandan da dijital bir platform için gezi ve gastronomi programı hazırlığı için olduğu iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Proje kapsamında farklı ülkelere giderek yerel mutfakları ve kültürleri izleyiciyle buluşturacağı iddia edilmişti. Çok iyi bir proje bence. İnşallah gerçek olur. Çekimleri sözde Eylül'de başlayacakmış. Biz de şahane bir şarkıyla devam ediyoruz Perşembe sabahına. Eğer şu dakikaya kadar ayılmadıysanız, uyanmadıysanız şimdi uyanmanın tam zamanı. Açın radyonuzun sesini. Çünkü Ankara Echoes Kral Pop'ta olacak şimdi. Afro House Remix versiyonuyla Beni Al Şimdi Pop'un Kralı.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: İki topla.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Anahtar teslim mutluluk.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Ne yaptınız? Dün akşam gökyüzünde yaşanan olayları takip edebildiniz mi? Biz hemen sandalyelerimizi aldık ve sahile kurulduk ama hiçbir şeyi net olarak göremedik bence. Artık bulunduğumuz konumdan mı, Türkiye'den mi, saatten mi bilmiyorum ama hiçbir enteresanlık yoktu. Yani güneş tutulmasıydı, meteor yağmuruydu, altı gezegenin hizalanmasıydı. Bunların hiçbirine şahit olamadık. Ama evet, gökyüzünde dün trafik çok yoğundu, karışıktı. Bu karmaşanın bize, psikolojimize ve hayatlarımıza bir takım etkileri olduğu söylendi. Neler yaşadığınız bilmiyorum ama bazı arkadaşlarım işte düştüğünü, arabaya çarptığını, elektronik eşyasının bozulduğunu ve benzeri ufak tefek aksilikler yaşadığını anlattı. Zaten deniyordu ki dün için durun, sakin kalın, karmaya sebep olacak şeyler yapmayın. Yani başınıza iş açmayın deniyordu. Özetle bakalım nasıl devam edecek bugün o etkili. Ama saat 17.33'te dünyadan yer çekimi 7 saniyeliğine çekilecek bilgisinin yanlış olduğunu gördük. Gayet net yerdeydik yani 17.33 saatleri sırasında. Yani sosyal medyada gördüğümüz her habere öyle atlamıyoruz. Bir kez daha bunu anlamış olduk. Linette devam ediyoruz yayına. Meğerse şimdi popun kralı Kral Pop'ta. Meğerse

Uydu frekansımız değişiyor. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Önemli çünkü. Bizim değil sadece. Uydudan yayın yapan tüm televizyon ve radyoların frekansları değişiyor. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor ve mevcut uydu yayınları da sona eriyor. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarındaki özelliğiniz yoksa kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral Pop Radyo başta olmak üzere hiçbir yayını yeni frekanslara taşınan hiçbir televizyon ve radyo yayınını uydudan dinlemeniz mümkün olmayacak. Yani 16 Ağustos'ta NTV, Star TV, Eurostar, Kral FM, Kral Pop Radyo ve NTV radyo yayınlarını kesintisiz takip etmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal araması yapmanız, kanal taraması yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. O güne kadar da hatırlatacağım zaten. Kral Pop burası.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Karnın zil çaldığında...
6: Yüksek proteinli bir şey ye. Serdener tonlu aç ye.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gazetelerde, haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. TRT Haber'den aktaralım. Alihan Kuris suç örgütüne operasyon. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Milliyet'in manşeti var sırada. Amacımız bölgesel istikrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şark Kurasak gazetesine Mekke anlaşmasını anlattı. Hiçbir ülkeye hedef almıyoruz, amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. İmamoğlu 17 yıl sonra CHP'den istifa etti. İnternet haberde öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu, yeni bir yol açıyoruz diyerek vatandaşları yeni siyasi oluşuma destek vermeye çağırdı. Geçelim Sabah gazetesinin manşetine. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız. Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya seslendi. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Ve hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık, Gazze yardımlarını da kumarda yedi. Tek anahtarı Haluk Levent'te olan kasadan 44 milyonluk altın yerine bir kutu.

0: su ilaç çıktı. Ahbap'ın Gazze'ye yardım bahanesiyle topladığı 44 milyon lira önce 1 milyon dolara ardından altına çevrildi. Altın derneğe ait kasaya konuldu. Tek anahtar Haluk Levent'teydi. Dün polis ve kayyum eşliğinde açılan kasadan altın yerine soğuk algınlığı ilacı, vitamin ve kitap çıktı. Hürriyet'in manşetine bakalım. Bazukalı ucuz roman manşet. İsrail Amerika'yı böyle kandırdı. İsrail, 3. sınıf avantür filmlerini andıran bir senaryo ile Amerika Birleşik Devletleri'ni oyuna getirdi. İran, başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını altüst etti. Amerika'yı dünyanın diline düşürdü. Türkiye'nin istihbarat İsrail'in aldatmacası olabilir şüphesine rağmen Amerikalılar fazla ciddiye aldı. Trump dönüşte hava savunma sistemine sahip eski uçağına bindi. Uçak Etimesgut yerine pisti yerleşim yerlerine uzak olan Esenboğa'dan kalktı. Sözcü var sırada. Sanayiciyi tefecinin eline düşürdüler. Burada manşet: bankalar kredi vermiyor, çark dönmüyor, iflas ve işsizlik dalgası kapıda. Bankadan kredi alamayan sanayici çarkı döndürmek için faizli %60'ı aşan faktöring şirketlerine mahkum oldu. Borç büyüdü, üretim ve istihdam büyük bir tehlikeye girdi. Ve Süper Kupayı PSG kazandı. En son haberde manşete taşınıyor. Aston Villa'ya şans tanımadılar. UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz. Bugün ne günü? Evet, tarçınlı kahve içme günü. Eskiler derler ki her perşembe eğer tarçınlı kahve içerseniz şansınız yükselir ve elinize bolca para geçer. Belki tarçınlı kahve elimize para geçmesini sağlamayacak ama şans getireceğine inanıyorum. Bu yüzden bu sabah mutlaka hep birlikte tarçınlı kahve içmeyi unutmuyoruz. Ve bu sabah her sabah olduğu gibi programımda yine sürprizler, yarışmalar, hediyeler, birçok şey var. Tabii ki güzel şarkılarım eşliğinde 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. Günaydın.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
3: pop. Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey ye. Zardener tonlu aç ye.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot garaj yolu
7: ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında. Pilot garaj yolu
9: ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Fiat Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
6: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. İstanbul'dan Ender şöyle söylemiş. Yeni nişanlanan çiçeği burnumda yeğenim Nasri amcalar ve İpek çifti için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Dayıları olarak onlara bir jest yapmak istedim demiş. Ne güzel bir jest sevgili Ender. Peki o zaman çiçeği burnunda çiftimize mutluluklar diliyorum. Ve bu şarkıyı onlara armağan ediyorum. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle gel.

Yaz aylarında doğal olarak birçoğumuz klima kullanıyor serinlemek için. Evet, burada önemli olan bir detay var. Ben de yanlış kullanıyormuşum. Klimayı sadece 2 derece yükseltip 24 dereceye ayarlamak faturalarınızda %15 tasarruf sağlar. Hem daha sağlıklı hem daha karlı. Sabit olarak 24 derecede tutarsanız eğer bulunduğunuz ortam gayet güzel bir şekilde serinleyecektir. Denedim. Evet, uzmanlar bu konuda haklılar. Gerçekten faturam düştü. Aynı zamanda 24 derecede sabit tuttuğum için hasta olmadım. Çünkü klima beni inanılmaz etkiliyor. Siz de bir deneyin derim. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Şahane bir perşembe sabahındayız ve bu güzel sabaha Emre Fel ve Funk Takı'la eşlik edecek bu defa. Bir

Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469. Günün

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.

0: Migros uygulamasında.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
3: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
4: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
7: Bellona. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
8: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

biliyorsunuz güneş tutulması yaşandı. Ülkemizden izleyemedik ancak astroloji uzmanları etkilerini hissedeceğimizi söylüyorlar. Umarım olumlu yönde olur. Güneş tutulmasını izleyemedik ama 28 Ağustos'ta parçalı ay tutulması var. Ülkemizden çok net bir şekilde izlenebilecek. Eğer siz de gökyüzünde yaşanan bu mucizevi olayları izlemeyi seviyorsanız o zaman 28 Ağustos gecesini kaçırmayın. Ve birazdan yarışmam başlayacak. Biliyorsunuz Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bu sabah da İzmir'de. İzmir'den bir dinleyicimiz vereceğim şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk kişi olacak ve 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çeki kazanacak. Sabırsızlıkla bekleyenler biraz daha bekleyin. Az sonra yarışmayı başlatacağım.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Yarışma yapalım mı? Hadi yapalım. Evet, biliyorsunuz bu sabahta etkinlik otobüsümüz İzmir'de. İzmir'den bir dinleyicimiz kazanacak. Otobüsümüzün lokasyonu Bornova Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde. Bornova Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde sizleri bekliyoruz. Ve bu sabahki şifremiz Aya Yorgi. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Haydi İzmir, bu sabah yarışma sizin için. Hepinize bol şanslar diliyorum.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Karnın zil çaldığında...
2: Yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Değerlendirmelere göre bugün Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer uyarıyorlar, direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Balkonlarınızda düşebilecek, uçabilecek eşyalarınız varsa onları kaldırmayı ya da sabitlemeyi unutmayın. Evet, Pop'un kralındasınız. Keyifli bir perşembe günü en sevdiklerimizle devam ediyor. Mebrure onlardan biri.

Hadi şimdi tarçınlı kahve içme zamanı. Kahveyi şöyle hazırlıyoruz. Diyelim ki bir ölçek kahve koydunuz. İçine de bir çay kaşığının ucuyla, yani böyle dolu dolu değil, az miktarda tarçın koyuyoruz ve suyunu ekleyip kahvemizi yapıyoruz. Hem tadı çok güzel, hem sağlıklı, hem de şans getiren bir içecek. Şimdi hep birlikte yapacağız bunu. Her sabah yapıyoruz hemen hemen. Hatta bazı dinleyicilerim kahvelerinin fotoğraflarını çekip bana gönderiyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Aynı anda hepimizin aynı şeyi yapması ne kadar güzel bir şey. O zaman yine fotoğraflarınızı bekliyorum. Yayınımdan sonra da gönderebilirsiniz. DJ Arzu Kaya Instagram hesabım. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Biz kahve keyfi yaparken kim eşlik edecek bize? Evet, APO. Ömrüm. Popun

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil

0: dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah İzmir'de dedik, yarışma yaptım ve yarışmayı Erkay Özdemir kazandı. Sözü öncelikle sana bırakıyorum.
1: Merhabalar, adım Erkay Özdemir, İzmir'de yaşıyorum, memurum, arabamda sürekli Kral Pop Radyo açık. Az önce Arzu'dan şifreyi aldım, hemen direksiyonu Ege Üniversitesi'nin önüne çevirdim, Kral Pop Radyo otobüsüne bindim. Arzu'ya çok selamlar. Kral Radyo'ya çok selamlar. Hediyemi aldım. Herkese çok teşekkür ederim. Eşime de çok sevgiler.
0: Biz de sana bu güzel enerjin için çok teşekkür ediyoruz. Günün şanslısıydın. Hediye çekini sağlıklı güzel günlerinde harca. Sevgi ve selamlar benden. Evet, bir hatırlatma yapacağım ve sonrasında veda edeceğim. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek, ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal

taraması yapmanız gerekecek. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın yine çok güzel şarkılarım ve sürprizlerimle karşınızda olacağım. Mutluluk ve sağlık yanınızda olsun. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank.
4: Garaj 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşteri

Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: spor haberlerini sunar.
1: UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain kupayı kazandı ve üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu revanşında Hradec Králové'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne de kavuştu. Sırp yıldız Dusan Vlahovic siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da. Lukaku Fenerbahçe'de sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
0: seninle. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun

0: Hobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
7: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim.
8: Buyurun, bir çay ikram edelim.
9: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
10: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edecek. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi olacak. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirilecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30'u yakalandı. İçişleri Bakanı çiftçi operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik olduğunu söyledi. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla %28'e yükseltildi. İstanbul'dan yaz tatili için memleketleri Giresun'a giden Kırca ailesi dere kenarında piknik yaparken sele kapıldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu. İki kız kardeşle annenin cansız bedeni saatler sonra bulundu. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Kuzeyde ve doğuda yer yer yağış var. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa ara ara sağanak yağışlı 34, Antalya güneşli 40 derece.

0: UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain kupayı kazandı ve üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu revanşında Hradec Králové'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne de kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da. Lukaku Fenerbahçe'de sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Umarım gün güzel geçiyordur sizin için. Yorgun musunuz yoksa? Peki yorgun olanlar ne ihtiyacı hissediyor? Uyumak değil mi? Biraz şöyle 15 dakika kestirebilsen. Hele ki öğle yemeğinden sonraysa, aman Allah'ım, değil mi? Böyle bir dinginlik, bir rahatlama, bir uyku hali çöker. Hava sıcak zaten. Kaç saat uyudunuz peki? Uyku konuşulunca hep aynı soru soruluyor, değil mi? Ne kadar uyuduğumuz kadar ne kadar düzenli uyuduğumuz önemli aslında. Dijitalleşmenin getirisi maalesef uyku sürelerimiz azaldı. Daha kalitesiz uykulardan bahsedilir oldu. Çünkü beyaz ışığa sürekli maruz kalmak, sürekli ekrana maruz kalmanın getirmiş olduğu bir olumsuzluk var. Uyku düzensizliğinin sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğuna dair uzman görüşleri hakim. Hafta boyunca uykudan kısıp hafta sonu hesabı kapatmak da düşünülebilir ama bu muhasebe sandığımız kadar kolay çalışmıyor. Beden ne zaman dinleneceğini biliyor, bize sinyal gönderiyor ama biz uyanık kalmak için adeta gayret sarf ediyoruz.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Mahir Biçer. İşe giderken Kral Pop'tan Arzu'yu dinliyordum. O sırada Hasan Ağa Parkı'nda otobüsün olduğunu ve ilk gelene hediye vereceğini duydum. Yakındım, geldim ve hediyemi aldım. Sıradaki şarkı tüm İzmirlilere gelsin.
2: İsmim Ataberk. Tepecik'te yaşıyorum. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Mert'i dinlerken otobüs Tepecik Hastanesi önünde olduğunu öğrendim. Hemen geldim. Şifreyi söyleyip hediye çekini kazandım. Kral Pop'a teşekkür ederim. Mert Bey'e selamlar.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Toyota Vicross'ta 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Vicross mağazaları ve Vicross uygulamasında.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Dolayısıyla müziğin sesini açmayı seviyoruz değil mi? Ama şu rakam gerçekten şaşırtıcı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre belirli bir seviyede tutmak lazım sesi. Haftada 40 saate kadar güvenli biçimde müzik dinlemek için ortalama 80 desibellik bir ses seviyesinde olunması gerektiğine dair bazı güncel bilgiler var. İyi de ne var ki bunda, yani ha 80'e 90 demeyin. Ses 10 desibel yükselip 90'a çıktığında güvenli dinleme süresinin üzerine çıktığı için o bahsettiğimiz 40 saat var ya, 40 saat müzik dinleyebilirim dediğimiz 40 saat 4 saate düşüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi bu. Yani ses düzeyindeki o küçük görünen artışın kulağın maruz kaldığı süreyi değiştirdiğini biliyoruz. O yüzden bir dile pelesenk olmuştur. Açın müziğin sesini deriz. Artık demiyorum ben. Çünkü sesini açtıkça daha az dinleyeceksin anlamına geliyor. Radyocu da daha uzun süre dinlenmek istiyorsa radyonun sesini stabil tutun. Duyabileceğiniz kadar açın demesi daha makul. Şimdi işin şakası bir yana, gün içerisinde biz bu 90 desibelin çok çok üzerinde seslere maruz kalıyoruz. Trafikte, sokakta. Bu da demek oluyor ki tahammül süremiz azalıyor. Tahammül edemiyoruz. Trafiğe tahammül edememenizin nedenlerinden biri de belki bu gürültü kirliliği olabilir.

başladı. Avrupalı tüketicilerin kullandığı en popüler internet siteleri ve uygulamaların %97'sinde en az bir tür manipülatif tasarım kalıbı tespit ettiler ve bu sürecin üzerine gitmeye başladılar. Belki yakın zamanda böyle hemen alt üstleri son 3 ürün 5 ürün kalıplarından kurtulabiliriz umarım. Ben de alışveriş yapıyorum. Son bir ürün diyor. Alıyorum, bir bakıyorum son 3 ürün diye geri koymuşlar. İyi de nasıl oluyor bu? Yani pek iyi niyetli bir hamle olmadığını hepimiz biliyoruz, değil mi?

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
3: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
4: Rota oluşturuldu.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: sabahında bir şarkı daha yazacağız.
1: Dinleyicilerimize çok spesifik bir soru soracağım. Sohbet ederken, konuşurken dokunarak konuşanlar var mı aramızda? Bazı insanlar dokunarak, temas ederek konuşmayı tercih ederler. Bu insana özel. Dokunmaya gerçekten ihtiyaç duyuyor muyuz? Yoksa bazı ortamlarda da rahatsız edici gelir ya da ayıp karşılanabilir. Yani dokunarak konuşma. Niye dokunarak konuşuyorsun? O mesafeyi koruyalım denir. Birinin elini tutmak, bir çocuğun başını okşamak, değil mi? Sevdiğimiz birine sarılmak ne kadar değerli aslında. Bunlar günlük hayatın sıradan hareketleri gibi görünse de olamadığı zamanlar, yani dokunamadığın zamanlarda neler yaşadığımızı hatırlıyor musunuz? Pandemi, yani bu mesafeler araya girdiğinde adeta birine sarılmak için ağlayacaktık, sarılamıyorduk. Nature Human Behavior'ın hazırlamış olduğu bir rapor var. Kontrollü dokunma müdahalelerinin yetişkinlerde ağrıyı, kaygıyı, depresif belirtilerin azalmasıyla ilişkili olduğundan bahsediyor. Bir sarılma her şeyi çözer gibi bir şey yorumlamayalım ama bir sarılmanın getirmiş olduğu çok olumlu etki var. İnsan sadece kelimelerle iletişim kurmuyor. Bazen yanındayım demenin başka yöntemleri de var. Hiç cümle kurulmayan bir şekilde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral, pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü Türkiye turunu sürdürüyor. Bugün İzmir'deyiz ve İzmir'deki dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri kazandıracağız. Öncelikle sizlere bir şifre vereceğim. Şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konumunu aktaracağım ve dinleyicilerimizi davet edeceğiz. Şifremiz Rüzgar Sörfü ve Rüzgar Sörfü şifresiyle İzmir'deki Kral Otobüsü'nün konumunu aktaralım. Kral Otobüsü şu anda Bayraklı'da, Bayraklı Sahil Yolu, Bayraklı Belediyesi yanındayız. Bekleyin.

0: dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Pilot garaj yapma ekspertiz. Evde

0: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
1: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
2: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5 ile. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen

Günümüz dijitalleşmesine uyum sağlayamayanlar yoktur herhalde. Hepimiz zorunlu bir şekilde, mecburi bir şekilde uyum sağlamaya zorlanıyoruz. Ama diğer yandan ne oluyor? Dolandırıcılar da bu dijitalleşme ile birlikte yeni teknikler geliştirdiler. Dolandırıcılık artık daha farklı şeyler çalmaya başladı. Mesela güvenimizi çalıyorlar. Dolandırıcılık deyince hala bazen çok kolay anlaşılacak mesajları düşünüyoruz. E-postalar, oltalamalar zannediyoruz ama yöntemler değişiyor. Telefon çalıyor, arayan kişi bankadan olduğunu söylüyor. Adınızı biliyor, kullandığınız kurumun adını biliyor. Ve size şu duyguyu veriyor. Tamam yani, tanıdık bir yerden. Hemen bir şey yapalım. Yapay zekayı da işin içine katınca artık insanlar neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda karar vermekte zorlanıyor. Uluslararası düzeyde bu konunun nasıl çalıştığına dair bir veri paylaşıldı. Bakın şöyle, dolandırıcıların kullandığı teknik sırayla: korkut, acele ettir, düşünmeye fırsat verme. Bu üç önemli maddeyle dolandırıcılık yaptıkları aktarılıyor. Birinin sizi düşünmenizi zorladığını ya da manipüle ettiğini düşünüyorsanız öncelikle yavaşlamamız gerektiği konusunda uyarılar var. Ben de paylaşmış olayım sizlerle.

Bugün yaşadıklarınız, bugün karşılaştıklarınız yüzünüzü gülümsetti mi? Gülümsemeye fırsat verdi mi? İmkan tanıdı mı? Yoksa şu dakikalara kadar somurttunuz mu? Gülmek iyi gelir aslında, öyle deriz biliyorsunuz. Bunun yalnızca güzel bir söz olmadığına dair hemfikiriz herhalde, değil mi? Üzerine çok çalışıldığı, kahkaha üzerine yapılmış bir çalışmadan bahsedeyim size. Bir meta analiz bu. Gülme müdahalelerinin stresle ilişkili hormonlardan kortizolu %32 azalttığı bulgusu var. Kortizolu düşürüyor. Stresle ilişkili hormonlarımızdan biri. En büyük problemimiz kendimizi baskı altında sıkışmış hissediyoruz. Çoğu zaman bazen yorgun, bunalmış hissediyoruz ama bir gülümseme her şeyi değiştiriyor. Hayatın gerçek sorunları kahkahayla ortadan kalkmıyor tabii ki. Tabii ki kalkmıyor ama bedenimizin güzel bir şeye tepki vermesi ve bunun fizyolojik karşılığı olması bence mucizevi. Öyle değil mi? Alt tarafı gülümsemek diyoruz ama ne kadar büyük etkisi var. Hem de bedava, ama bedava olmasına rağmen değersiz değil.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Pilot garaj yapı
4: ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj
5: yapı ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469. Günlüğünün

0: Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda dinleyicilerimize her yerden ulaşmak için çabalıyoruz. Bizi uydu üzerinden dinleyenlere de bir uyarım var. 16 Ağustos'ta uydu frekansımız değişiyor. Küçük ama önemli bir hatırlatma. O tarihten itibaren televizyonundan ya da uydu alıcınızdan otomatik kanal taraması yapmanız gerekiyor ki Kral Pop Radyo'yu yeniden bulabilirsiniz. 16 Ağustos'tan sonra da biz yine burada olacağız. Size daha güçlü, daha temiz bir sesle ulaşacağız. Bunun için uydu üzerinden dinleyen, takip eden dostlarımız kanal taramasını yenilemeli. Bu arada Kral Otobüsü ise yollarda ve bugün İzmir'deyiz. İzmirli dinleyicilerimiz için geçtiğimiz dakikalarda bir şifre verdim ve Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktardım ve şimdi sesimizi duyup otobüse ilk gelen ve hediye çekini kazanan talihli dinleyicimize bırakalım sözü.
1: İsmim Mustafa Karakaya. Kral Pop dinliyordum. Otobüsün Bayraklı'da olduğunu öğrendim. Otobüse gelip şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Nihat ve Halil Ustam'a gelsin.
0: Tebrik ediyorum sizi. Ne mutlu. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarına devam edecek. İzmir'deyiz bir süre daha. Ve Kral Pop Radyo İzmir'den bizleri takip eden dinleyicilerimize kazandırmayı sürdüreceğiz. Belki yarın sizin karşınıza, sizin mahallenize, sizin sokağınızda çıkabilir Kral Otobüsü. Ben Mert Rozçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Radek Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Lukaku Fenerbahçe'de, sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek, en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı.

0: diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

beni meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan, bir söz bırakmadan.

0: Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz. Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen

0: Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

0: açma halkalarındaki şifrelerine epegir çekilişe katıl. Pilot garaj yapma
1: ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edecek. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi olacak. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirilecek. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla %28'e yükseltildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit harekete oluşturma suçlaması yöneltiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Halleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandı. Müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Amerika'nın Texas eyaletinde askeri helikopter düştü. Apache tip helikopterin bir tarlaya çakılması sonucu 2 asker öldü. Kazanın sebebi araştırılıyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
3: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: biz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker ve Yaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot
8: garaj, oto ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot garaj, oto ekspertiz.
10: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
11: Mikros Yemek.
10: Mikros uygulamasında.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı kredi mobili indirip hemen

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: 10-16 Ağustos'ta.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Karnın zil çaldığında...
5: Yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
15: Evde huzurla, yolda güven.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: kilosu yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Intel Ultra 7 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar. 50

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Rade Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Millet selam. Perşembe akşamı radyosunda doğru yerdesiniz. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında ve hepiniz hoş geldiniz. Bir ricam olacak. Bu sabah saat 10'da, pazara gidip alışveriş yaptım. Lütfen bir daha akşam 6'dan önce pazara gidersen biri bana sağlam bir tokat atsın, olur mu? Teşekkürler. Hayır. Bendeki cesarete bak. Böbrekler betondan sanki. Sen radyocu maaşınla sabah sabah pazar. Sen kim sefil? Sadece belli bir kitle, cemiyet üyeleri ve aristokratların gittiği bir saatte pazara gitmek kim? Gideceksin paşa paşa, akşam saati, kapanmaya yarım saat kala, 48 derece Bodrum sıcağında yavaş yavaş marmelat kıvamına gelmiş kirazları 100 liradan alacaksın. 250 lirayı en son ne zaman bir arada gördün paşa? Bir insan ol oğlum. Sizden ne haber, iyi misiniz? Umarım sabah pazarına gidebiliyorsunuzdur. Geçen gün Instagram'da bir adam gördüm, para yardımı istiyor eşten dosttan. Maaşım 210 bin lira, geçinemiyorum yazmış. Delikanlı bak, seni ruhunu bedeninden ayırırım, zombi gibi dolanırsın ortalıkta. Beyin yiyeceğim diye. Ve hakim ilk celsede beraat verir bana. Bakın, bence şu anda en büyük suç şımarıklık olmalı. En ağır cezalar verilmeli. Bu ay 450 bin lira yetmedi. Çok fenayım. 450 bin lira maaşımın yarısıydı. Ben nasıl para biriktireceğim? Patla. Patla yemin. Ben bu sabah tuvalete girdim. Kağıdın rulosu son birkaç yaprağa gelmiş. Klozette oturduğum süre zarfında sadece bu kalanla bu haftayı geçirmenin yollarını düşündüm ben. Rezil. Buldun mu bari bir yol Bay J? Hadi beni bilirsiniz. Bir değil, 1000 yol buldum arkadaşlar. Birincisi, sıkıştığınız zaman ancak buna değeceğine inanıyorsanız tuvalete gireceksiniz. Öyle iki gıdıklandınız diye tuvalet kağıdını yormaya gerek yok. Şimdi devam edelim. Eve gelen misafirler konusu. Misafirler sandığınız kadar önemli kişiler değildir. Onlar gelince ruloyu kaldırıp oraya bir tas bırakın. Sonra da biz suya inanıyoruz deyin. Sonra düşündüm de, rulonun kartonunu bugüne kadar hep hor gördük. Yok sertmiş de, yok şekilsizmiş de. Hayır, sanki banka hesabın çok şekilli de kral. Konuşuyorsun öyle. Bu yüzden arkadaşlar, tam bu noktada artık yeter deyip bu fakirlik edebiyatından, fiyat etiketlerinden, fak fakir, fas fakir, fak kara kukara gibi lafları da bir kenara koyup acilen istifa etmemiz lazım şikayet hayatına. Çünkü biz bu parayı, bu enflasyonu konuştukça onlar hayatımızda daha çok yer kaplıyor. Ruhumuzu bu sığ sulardan çıkarıp biraz daha yukarı taşımamız gerekiyor millet. Paranın satın alamayacağı o eski kaliteli karakterimize geri dönmeliyiz. Varsın pazar saat sabah 10'da bizim için lüks olsun. Varsın kiraz 250 lira olsun. Biz gerekirse o kirazı tek tek yeriz. Ama yine de o aristokrat tavrımızdan, o duruşumuzdan ödün vermeyiz. Çünkü bizi biz yapan şey cebimizdeki banknotlar, paralar değil. O banknotlar yokken bile dünyaya karşı takındığımız o hafif alaycı, o yıkılmaz tavrımız. Tamam mı? Arkadaşlar çok iyiydi be. Çok iyiydi. Yani bir an kendimi dinleyicilerimle birlikte Norveç'i ele geçirmeye gitmeden yola çıkış konuşması yapıyormuş gibi hissettim. Kral Pop burası. En iyi Türkçe pop müzik ve Bay J yayında, ayrılmayın.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun...

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Emineviz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: İyi akşamlar diliyorum hepinize. Adım Bahçe. Kral Pop Radyo'nun senior sunucu kontenjanı ile işe başladım. Diyeceksiniz ki junior eleman kontenjanı da var mı? Hayır yok. Z kuşağının yayın yapması yasak bizim kanalda. Kuralları ben koymuyorum. Genel müdür bu yeni çocuklar hiçbir şeyden korkmuyor. Rütükle başımızı derde sokabilirler. İhtiyar heyetini yayına alın dedi. İhtiyar heyeti yayında. Bu arada radyonun en yaşlı ve en sağlıklı sunucusu benim. Bir tek dün doktor basur sorununuzu halletmeniz gerekiyor dedi. Ben de ona dedim ki bir diş hekimine göre cesur teşhisler koyuyorsunuz. Senem Hanım. Yok ya çok iyi kız dişçim ama ona borcum var henüz ödeyemiyorum. Zaten o da ödeyemeyeceğimin farkında bir aydır ağzımda geçici dişle geziyorum biliyor musun? Bir ay ve plastik gibi bir şey bunlar sürekli kırılıyor. Hatta geçen gün en yumuşak ne yerimde kırarım bu dişleri deneyi yaptım. 14 numara dondurma yerken kırıldı bir geçici diş. Hani şu çubuk dondurmalarda üstünde minicik badem parçacıkları yiyor ya onu ısırınca kırdı. Kıza dedim ki bak Senem bu normal olamaz. Geçici dişleri oğlunun oyun hamurundan falan mı neyden yapıyorsun? Ki badem ondan daha güçlü olsun. O zaman laboratuvara yaz de ki yeni geçici dişlerimi badem unundan yapsınlar. Çığır açalım senle Senem. Bu arada radyonun en yaşlı sunucusu benim diyorum da diğer sunucu arkadaşlarım da katılmamaya geçen hafta geçmediler. Onu da hatırlatayım yani. Hepsi çoluklu çocuklu hımbıl hımbıl amcalar teyzeler yani. Ama tecrübe var. Çok güzel bir şey tecrübe. İnsanı hayattan en hızlı soğutan şey tecrübe. Ne hayata ne insana sevgin, empatin, sempatin, saygın kalıyor. Hiçbir şey. Tecrübe gerçekten lanet gibi. Çünkü gençken bir insanı tanıyorsun. Ne güzel insan diyorsun. Tecrübe kazanıyorsun. Aynı insanı görüyorsun. Biraz daha tecrübe kazanıyorsun. İnsanları uzaktan görünce karşı kaldırıma geçmeye başlıyorsun. Öyle. Empati kalmıyor, sempati kalmıyor, saygın kalmıyor. En sonunda tek bir şey kalıyor. Ben bunu daha önce yaşadım. Hayat bir dejavü zincirinden oluşmaya başlıyor. Hayat sana yeni insanlar tanıtmıyor. Eski insanların farklı modellerini gösteriyor. Her modeli de görür görmez analiz edip tanımlama yeteneği geliyor. Sözün meclisten dışarı çok da matah bir kalabalık olmadığını göz önüne alırsak etrafımızda... ...yalnızlık en iyi opsiyon gibi görünmeye başlıyor.
1: Peki Bahşem madem insanlardan bu kadar soğudun neden üçüncü kez yine evlendin?
0: Çünkü benim karım insan değil Yunan mitolojisinden fırlamış bir tanrıça hayat. İşte onun bu bahsettiğimin zır dili versiyonu. Ama hakkını yemeyeyim. Tanrıça dedik de kadın kolay yaşamıyor sonuçta benimle evli. Yani Yunan mitolojisindeki tanrıçaların hepsinin başına Zeus bela olmuş... Benimkinin başına da Bayce bela olmuş. Evet de evde Zeus benim. Benim. Zeus'un çok çok çok çok fakir bir versiyonuyum. Ve çok daha güçsüz bir versiyonuyum. Kral Pop Radyo'da Bayce konuşuyor.

0: uyudunuz?
1: Ben biraz uyudum siz şarkı dinlerken. Siesta. Bu zayıflama iğnesi kafama kafama basıyor. Uyu, uyu, ışığa doğru git. Bugün check-up yaptırdım. Kanımı alan çocuk zayıflama iğnesi kullandığımı öğrenince abi iyi cesaret, hala uzun vadede vereceği zararlar konuşulurken dedi. Paşam dedim 55 yaşındayım, hangi uzun vadeden bahsediyorsun, beraber bu konuyu açalım mı? Şimdi zayıfladım zayıfladım. Evdeki kadın bir yere bağlı değil, dilediği zaman gidebilecek şekilde yaşıyor hayatını o açıdan. Check-up sonuçları nasıl çıktı Bayşe? 5 günde çıkıyormuş tüm sonuçlar. Bekleyip göreceğiz. Sizin için zor bir bekleyiş olacak. Benim içinse çok problem değil. Sizin bana ihtiyacınız olduğu kadar size ihtiyacım yok benim. Büyük ihtimalle bir sonrakine daha şanslı biri olarak gelirim yani. Bana komik gelen 40 yaş üstü erkek check-up'ı diye bir paket yaptırdı. Çünkü 55 yaş check-up'ı diye bir şey yok ama siz de farkındaysanız arada 15 yaş fark var. Hiç kimse bu arada neler olduğuyla ilgilenmiyor mu? Ya neler yaşıyor? 15 sene! İkinci ve üçüncü evliliğimi yaptım bu arada. Sizce de tıbbi bir durum yaratmaz mı bu? Ben olsam psikiyatrik muayene ve teste de sokarım. Düşünsenize sonuçlar çıkıyor. Bayca şekeriniz normal. Trigliseritiniz sınırda. Bir de delirdiniz mi siz? Son 100 bin liranızla neden üçüncü kez düğün yaptınız? Öyle bir şey olsa hocam derdim. Pardon da en yakın 25 kişiyi bir meyhaneye davet ettik diye buna düğün diyorsanız siz delirmiş olmalısınız. Menüyü hazırlatıyoruz. Restoran sahibine şey diyorum. Saçmalama, kalamarı çıkart, karides çıkart menüden. Çıkart, çıkart, çıkart, çıkart. Ay sanki restoran sahibi deliymiş gibi davranıyor. Adam bana bakıyor. Hayatında ilk defa bir müşteri gelip fix menüde bu kadar çok su vermenize gerek yok diye pazarlık yapıyor. Hipopotam değil karımın ananesi. Anane geliyor. Kral suyu kes. Peçete de vermen.

Azıcık sen ye, sen ye, ölümü gör, sen ye, sen ye. İki tane rulo pasta aldık çünkü bir tane alsak ya damat figürünü ya gelin figürünü oturtacak. Ha, düğün dediğin kolay iş arkadaşlar. 3 saat sonra bitiyor. Evliliğin kendisi daha zor biliyorsun. Çünkü düğünde herkes size çok yakışıyorsunuz, birbiriniz için yaratılmışsınız diyor. Evlendikten sonra aynı insanlar evlilik nasıl gidiyor diye sormaya başlıyor. Pardon da madem birbirimiz için yaratıldık, mükemmel çıktınız, neden soruyorsunuz bu soruyu pardon? Evliliğin ilk yılı çok mutluyuz diyorsunuz. 3. yılda iyiyiz diyorsunuz. 5. yılda birbirinize bakıp bugün dışarı çıkacaksın mı? Bugün dışarı çıkacak mısın diyorsun. Sanki bir ev arka. 7. yılda velayet davası. 11. yılda iş yerinin batışı ve nafaka borçlanması. Çünkü evlilikte insanın psikolojisini bozan şeyler büyük olaylar değil, küçük şeyler. Mesela karınız mutfaktan bir şey soracağım diye seslenir. Daha soruyu duymadan beyin bütün geçmişi taramaya başlıyor. Ben bugün ne yaptım? Dün ne yaptım? Geçen hafta ne yaptım? Hayat film şeridi gibi geçiyor ve bazen hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bu en korkuncu. Çünkü demek ki hatırlamadığınız bir şey var. Onu anlatacak. Ve hazır değilsiniz cevap vermeye. Hatırlık. Evlilik. İnsan hayatının geri kalanı tek bir insanla geçiriyor. Ve zaman içinde o insanın bütün küçük alışkanlıklarını öğreniyor. Çay bardağını nereye koyduğunu, kapıyı nasıl kapattığını, telefonu nereye... Bir noktadan sonra karınızın evdeki hareketlerinden ve mimiklerinden hava durumu tahmini yapmaya başlayabiliyorsun. Biliyorsun değil mi? Mesela dünkü meteor yağmurunu biliyordum ben. Çok hırpaladı bu hafta beni çünkü. Kapıyı biraz sert kapattı, fırtına geliyor. Sessizce yanından geçti, tropikal depresyon. Sen bilirsin dedi, ülke olağanüstü hal ilan etmeli. Kral Pop Radyo burası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
2: pop. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Karnın zil

0: biz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Klima deyince vatan.
6: Vatan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
6: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
7: Rota oluşturuldu.
8: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu ay özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Truga indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: akşamlar milletim. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Ben sabahtan akşama kadar size anlatacaklarımı yazıp burada mikrofonda olduğum sürece de elimden gelen en enerjik ve etkileyici performansı vermeye çalışıyorum. Bizim ailenin erkekleri acayip çalışkandı her zaman. Hep. Babam öksüz yetim. Yetimhanede papazlar büyüttü 20 sene. Oradan çıkınca ayağında terlik, iki tane pantolonla günde 18 saat iki işte birden çalışmaya başladı. İki işte birden. Haftada 90 saat diyorum size millet. Sonra annemle tanıştı. Annem babamın çalışma etiğine hayran kaldı. Artık haftada 118 saat çalışmaya başladı. Sonra biz doğduk. Ablam doğdu 125 saat. Ben doğdum. Herkese çok garip geldi benim doğumum. Çünkü adam 120 saatlik 5 iş gününde 125 saat çalışırken bu çocuk nasıl oldu diye bir garip geldi. Cumartesiden avans aldık diye geçiştirdiler zamanında. Ama isim konusunda İtalyan bir aileyiz. Rahmetli babamın adı Alberto. Annemin adı Rachele. Ablamın adı Mirella. Benim adım Bay J. Yakın arkadaşlarım Ayşe diye çağırır. Hayırdır ya? Aa, ben size bak bunu anlatmadım. 3 sene önce babam vefat ettiğinde annem bana bir zarf verdi. Al dedi. Baban mezarlık için sana vermemi vasiyet etmişti bu zarfı. Gözyaşları arasında zarfı aldım. Eve gittim, açtım. Size yemin ediyorum içinden 10 bin dolar çıktı arkadaşlar. Gözyaşlarım adeta ani bir hava değişikliği sebebiyle habitatımın bozulması şeklinde böyle bir fenomenle kurudu, geri gitti. Şimdi önümde 2 seçenek vardı. Aslında yoktu Bahşişe. Vardı, işime karışmayın. İşime karışmayın benim. Şimdi babam tanıyıp tanıyabileceğiniz en eli sıkı, en ekonomik yaşamış insanlardan biriydi hayatı zarfında. Kibarlığı bir kenara bırakırsak, yani cimri demek istemiyorum ama gazete alıp 3 gün okuyordu. 3 gün. Neyse uzatmayacağım. Bir keresinde uzaktan kumandanın pili bitiyordu. Kanepeyi televizyona yaklaştırdı. Çeksin diye kumanda. Öyle yani, öyle. Her neyse. Şimdi düşündüm. Eğer 10 bin doların hepsini bu işe, mezar yerine harcayacağız ama yattığı yerde rahat etmez, tutumlu gideyim dedim. Sonra geriye 7 bin dolar kaldı ve yeni bir etik ikilemde kaldım. Bunu annem, ben ve ablam arasında 3 eşit parçaya bölmek mi? Yoksa onlara birer tane pahalı hediye alıp bundan hiç haberleri olmayacak şekilde, üstelik takdir görerek, kendime şükran duydurarak mevzudan sıyrılmak. Etik bir dilem.
1: Sen böyle biri değilsin Bay J, şaka yapma bize.
0: Değilim lanet olsun, 10 bin dolarlık mezar yeri satın aldım. Yalanım varsa stüdyodan çıkmayayım. Zaten o mezar yerini aldım diye ne stüdyodan ne evden çıkabiliyorum bugün. Akşam yemekte de makarna var. Neyse, rahmetliyi yeterince andık. Hayata dönelim. Zaten benim ailede kimse normal olmadığı için babamın bize bıraktığı en önemli şey genetik bir şüphe oldu. Hepimiz kendi çapımızda başka bir manyağız ama hayat biraz da bazen böyle güzel, biliyor musun? Kusursuz insanlarla çevrili olsaydık muhtemelen birbirimizden çok sıkılırdık. Dedikodu yapacak bir şey de kalmazdı. Bizde herkesin ayrı bir arızası var. Bu yüzden kimse kimseyi yadırgamıyor. İyi, iyi. Bence insanın hayatta ulaşabileceği güzel bir nokta bu. Kendi saçmalıklarını kabul et. Başkalarının saçmalıklarıyla barış içinde yaşamayı öğren. Gerisi teferruat. Çok çalışın. Mümkünse arada eğlenin. Kendinizi fazla ciddiye almayın. Ve rica ediyorum bir gazeteyi 3 gün okumayın. 2026 yılındayız. Gündem çok hızlı ilerliyor. Yetişemezsiniz.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 13 Ağustos Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye kapsamında meclisten geçen çerçeve yasayla başlayan süreç haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. 1 saat 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Geçelim terethaber.com'a. Terörsüz Türkiye süreci yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Son bir hafta içinde 3 PKK'lı teröristin daha barınma yerlerinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Hudut karakolları ve üs bölgelerinde birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı da açıklandı. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Her iki isim de rüşvet almakla suçlanıyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. AK Parti yarın Ankara'da 25. yaşını kutlayacak. Sabah.com.tr'deyiz. Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte drone ve mapping gösterileri olacak. Etkinlikte 25 yılın özeti anlatılacak. Ayrıca 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek. Habertürk.com var sırada. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla %28'e yükseltti. Kamusen Genel Başkanı Kahveci, ekonomik hedefler değiştiyse memur ve emekli maaşları da yeniden değerlendirilmeli dedi. Kahveci, memur ve emeklerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere mahkum edilmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor diye yazıyor sözcü.com.tr'de. CNNTürk.com'a geçelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandı. Müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
0: Gündem. Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Radek Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.

0: Shakespeare'in şiir yazdığı gibi, Beethoven'ın beste yaptığı gibi. Sokakları öyle bir süpür ki dünya ve cennetin bütün sakinleri durup şöyle desin. Burada muhteşem bir çöpçü yaşadı ve süpürgesini muhteşem kullandı ve işini iyi yaptı. Martin Luther King Jr. Evet. İşte sevgili dinleyiciler, dinlediğiniz Bay J Show'da bu mantıkla, bu sevgiyle, bu yaşama şevkiyle hazırlanıyor. Kral Pop Radyo'da hafta içi 18-20 arası sizlerin de desteğiyle hala yayında. Marketleri görmeniz lazım millet. Bir ara... Tabii.
1: Ben çok iyi görürüm. Kendimi iyi görürüm.
0: Bodrum'da hava öyle bir noktaya geldi ki insanlar alışverişe kıyafet seçip değil, hayatta kalma stratejisi geliştirerek geliyorlar. Çok sıcak arkadaşlar. Kadınlar atletle geliyor, erkekler de atletle geliyor. Ama erkeklerinkine bakınca bunun bir kıyafet değildir. Yıllardır teslim olmayı reddeden bir savaş esiri olduğunu düşünüyorsunuz. Ben kadınlarda atlet severim ama çok severim falan demiyorum. Ya şimdi saçma sapan bir yere koymanızı istemiyorum kafada benim. Mutedil bir beğeni sergilemeye çalışıyorum. Burada önemli bir ayrıntı var. İnsan vücudu da bir noktadan sonra kıyafetle anlaşma yapıyor. Bak, siz atleti giyiyorsunuz. Atlet de size bakıp, ben bunun altından sorumlu değilim. Çünkü bazı kıyafetlerin bir bedeni vardır. Bir de o bedenin hayali vardır. Siz medium almak istiyorsunuz. Medium'un sizden haberi yok. Mağazada askıda duran kıyafet size gel beni al diyor. Eve gidip giyiyorsanız kıyafet sen kimsin diye soruyor. Aldın. Siz ne demeye çalıştığımı çok iyi anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Aynı şekilde ben... Yani istiyap haddi denen bir şey var, anladın mı? Bir kıyafetlerde de var bu. Ben kadınlarda makyaj konusunda da çok takılıyorum. Bir arkadaşım vardı, dudaklarının küçük olduğunu düşünüyordu. Hep anlatırım. Dudağını ve dudağının etrafındaki bölmeyi olmasını dilediği dudağa ulaşana kadar rujla boyuyordu. Yemin ediyorum ki gerçek. Ve bana diyor ki bu şekilde kendime daha fazla güveniyorum. Tamam dedim, buna saygı duyuyorum ama önce hayatında dudağın nerede başlayıp yüzün nerede bittiğini bilmeyen birini bulman lazım. Çünkü sen kendini kandırabilirsin ama karşındaki insanın da biraz gözleri var ya. Üstelik bahsettiğim kadın gerçekten dünya güzeli bir insandı. Yani ince inceledim tek tek. Komplekse girmesini gerektirecek hiçbir şey yok ama insanın ilginç bir tarafı var. Elinde ne kadar güzel şey varsa bir süre sonra onu görmemeye başlıyor. Eksik olduğunu düşündüğü tek şeye takılıyor. Sonra onu düzeltmeye çalışırken aslında kendisinde olmayan bir problemi çözmeye. O yüzden benim bugün söyleyeceğim şey çok basit. Kendinize yakışanı bulun. Kıyafette de, makyajda da, hayatta da. Çünkü doğru beden, kıyafet en iyi kıyafettir. Ve bazen insanın kendisine en çok yakışan şey kendisiyle kavga etmeyi bırakmasıdır. Değil mi Bayşe?
2: Evet dostum.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Reklam. Koçak'ta festival

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker ve Yaş Halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Zardener tonlu aç ye.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
5: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
6: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

akşamlar herkese. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve kainatın size sunduğu hayatta katlanma garantili o az sayıda nimetten biri tam şu anda mikrofonda kanka. Yani bence oksijen, temiz su, pirzola, internet ve kombi kartından hemen sonra bir yerlerde Kral Pop Radyo ve Bay J'nin de listeye girmesi lazım. Son yüzyılın en büyük icatları listesinde. Mesele sokaktaki adama tek tek sorsanız, kadına sorsanız hayattaki ilk 10 önceliği bambaşka çıkacaktır herkesin. Ya isimler aynı olsa sıralama tutmaz. O yüzden toplumca bir türlü tam senkronize olamıyor. Bir de bunun üstüne genetik ve hormonal uyuşmazlıklar eklenince bırakın koskoca dünya. İki kişinin aynı evde kazansız belasız rahat rahat bir hafta geçirmesi bile bence mucize. Son dönemde yeni bir taktikle 8-9 kilo verdim. Acayip mutluyum. İğneyle. Çok tehlikeliymiş bu, bana ne? Ve yeni bir taktik geliştirdim. O taktiğe uygun şekilde canım ne çekerse fütursuzca gömebiliyorum. Çünkü evde bir tartı diktatörlüğü kurdum. Her sabah gözümü açar açmaz aletin üstüne çıkıyorum. O günkü beslenme bütçemi o küçük ekran belirliyor. Sabah bir baktım 800 gram eksik çıkmışım. Tamam dedim. Bugün vücuduma tarihin en büyük ihanetini edeceğim. Çünkü 50 defa söyledim, biliyorsun benim derdim sağlıklı yaşam falan değil arkadaşlar. Ben tamamen güzel olmaya çalışıyorum. Anladın? Estetiğin peşindeyim. 800 gram eksik çıkınca sabah kahvaltıda kokoreç yedim arkadaşlar. Var ya, yanına buz gibi ayran. Öğleden sonra cila olsun diye üzerine 4 tane soğuk baklava fırlattım. Akşamüstü sahilde yürürken gözüm döndü. Üzerine soslu bir kumpir gömdüm. Tabii onun tuzu kaşarı derken hararetten ardı ardına 2 litreye yakın su içtim. Arkadaşlar yayını bitirdim, eve geçtim. Dün oluyor bunu. Bugün diye anlattım değil mi? Tamam, yalan söyledim. Dün oldu. Neyse, yayını bitirdim. Eve geçtim. Gece yarısına doğru. Bir yayını da evde yapıyorum. Bu da yalan bu arada. İç organlarımdan bir sesler gelmeye başladı. O kadar zamandır diyet yapan birine bu fazla geldi. İçeride sanki sanayi devrimi yaşanıyor. Motorlar çalışıyor. Normalde bu tip kriz anlarında karizmayı çizdirmemek, karımla olan o romantik bağı zedelememek için direkt evin en uzak köşesindeki ebeveyn banyosuna kaçarım. Çünkü sesler çıkacak. Nahoş sesler. Fakat dün biraz ani geldi. Fırtına ani başladı. Ve koridorda hayatta kalma mücadele. Adeta komando gibi misafir tuvaletine kendimi dar attım. Neyse, detay verip estetiği bozmayalım programda. Ama içeride kuantum tiziği baştan yazıldı, onu söyleyeyim. Ben kapıyı açıp bitap bir halde dışarı çıktım. Bir baktım karım elinde üstüne giyecek bir şey. Araba anahtarıyla holün ortasında dikiliyor. Ne yapıyorsun dedim. Aşkım, 7 mahalleden duyulan o akustik patlamalardan sonra bu semtte artık barınamayız. Saçmalama aşkım dedim ya. Alt üstü hafif bir gaz sıkışması. Ne hastanesi? Kız diyor ki yok yok, en azından bir tomografi, bir MR çektirelim. Bütün organlar yerli yerinde duruyor mu? Ona mutlaka bir bakın. Ya deli misin sen ya? Benim özel sağlık sigortam yok. Yatarak var. Bu devirde hastaneye gidip o cihazlara girmenin maliyeti ne kadar? Senin haberin var mı? O MR parasıyla biz bütün banyonun fayaslarını kırıp İtalyan mermerini kaplatırız. Delirme. İntolerans. Yeni çağın modası bu, intolerans. Ya bizim nesilde niye yok ya? Ne hala inek sütüne intoleransı var, glutene intoleransı var. Badem ezmesi yiyince 2 dakika içinde sistemi kilitleniyor. Bu yeni jenerasyonda Z kuşağında falan acayip yaygın. Y kuşağında da çok var ama bizim nesilde sıfır intolerans abi. Biz her şeye, her türlü, yani yarasayı kedinin üstüne yok yani kedilerin yenmesinin taraftarı değil ama olsa, bir mecburiyet anında olsa, biz her şeye, her türlü gıdaya, her türlü yokluğa, enflasyona, özellikle de başkalarındaki o saçma sapan zenginliğe acayip tahammülüyüz arkadaşlar. Bu servet düşmanlığını da hiç anlamadım ha. O adam o parayı nasıl kazandı, ben niye kazanamadım? Ya kanka, zamanında okulda kaytardın. Dünya dijitalleşirken sen gidip vadeli hesap kovaladın. Treni kaçırdın. Şimdi adamların parasına niye intolerans gösteriyorsun? Şimdi bu hararetin üstüne hem midemize hem ruhumuza iyi gelecek şahane bir Kral Pop Radyo şarkısıyla kulaklarımızı pasını silseler. Eksilmeyin, frekansı değiştirmeyin. Bay J yayında.

Merhaba millet. Buraya Kral Pop Radyo'ya, Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosuna gelmenize, şu iki saatlik programda kulaklarınızı bana emanet etmiş olmanıza gerçekten çok sevindim, mutluyum. Mesele ne biliyor musunuz? Siz de, ben de bu programın ne kadar şahane, ne kadar nevi şahsına münhasır bir radyo şovu olduğunu çok iyi biliyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Sizden her gün bir yığın övgü mesajı alıyorum. Insta'da DM'den sayfayı bulan mesajı yapıştırıyor. Bayce bayılıyoruz, Bayce harikasın. Peki madem milyonlarca insan beni dinliyor ve bu şahane bir program, o zaman neden benim aylık maaşım hala brüt 478 bin lira değil? Neden her ay ya kredi kartı ekstreleri ya da vergi dairesi benden her seferinde eli boş boynu bükük dönmek zorunda kalıyor? Yani biliyorsunuz Eylül ayında eşimle evliliğimizin 6. yılını dolduruyoruz. Dile kolay. 2020'nin o çılgın 20 Eylül'ünde karantinalar, pandemilerin ortasında tam 3 kere ertelenen o lanet nikahı nihayet kıymayı başarmıştık. Hatta o dönem kendi kendime diyordum ki eğer bu nikah bir daha ertelenirse evrenin bana oğlum evlenme, uzaklaş, kaç diye bir mesaj verdi. İlahi bir mesaj gönderdiğine inanıp bekar kalacağım diye düşündüm. Neyse ki evlendim. Olur mu Bahçe? Milyonlarca insan o dönem düğününü iptal etti. Sen niye bu kadar özel hissettin, büyüttün? Diyenler oldu. Olsun abicim, ben özel biriyim. Ya gerçekten insanın kendisini çok özel hissetmesi, narsizmin sınırlarında gezmesi süper bir şey. Yani akıl hastalığı seviyesinde bir ben durumu olmadığı sürece bence bir sakıncası yok. Kendini sevmezsen başkasını da sevemezsin. Sadece başkasını sevmeye vakit ayırabilecek kadar vakit kalırsa kendini sevmekten o iyi olur da. Çünkü ne kadar özel biri olduğunuzu aslında sizden başkası tam olarak mümkün değil bilemez. Evet, insanlar sizin yaptıklarınızı, söylediklerinizi görebilirler ama kafanızın içinin neresi olduğunu, oradaki odaları asla bilemezler. Her bir bireyin kendine ait sırları vardır. Kimse %100 açılmaz kimseye. Mesela bana hala sosyal medyadan soruyorlar. Tekrar çocuk sahibi olacak mısın Bayce? A şıkkı hayır. Son kararım. B şıkkı yok. Zor bir şey çocuk sahibi olmak. Tamam, işin üretim ve imalat aşaması basit. Orada hiçbir masraf da yok. Eğlenceli, keyifli. Ama o zor kısımdan sonra bir bireyi sıfırdan alıp yetişkinliğe doğru taşırken sizin hayatınız bazen gerçekten garip bir hal alabiliyor, biliyor musunuz? Kaybolabiliyorsunuz. Ben hani millet gibi gidip kanallarını, tüplerini falan bağlatmadım ama garanti olsun diye evdeki havası çekilen vakumlu hurçlardan aldım. Kafamdaki o planları o hurcun içine basıp yatağın altına kaldırdım. Yani şu an karşımda koskoca 24 yaşında bir oğlum var ha. Ve benim bu hayatta bu kadar çok evlenip boşanmış olmam gerçekten benim suçum olamaz. Kendi başıma bütün o geçmiş evlilikleri tek taraflı sabote eden, rezil eden bir adam olarak anılmak istemiyorum. Çünkü evlilik her şeyden önce bir ekip işi. Bunu biliyoruz ya, ben de evlenmeye devam ederken her yeni gelen evlilikte sıfırdan yeni bir çocuk yapacak kadar zengin değilim. Milyon euroluk transfer alan bir futbolcu değilim ki, ben alt üstü bir radyo sunucusuyum. Gerçi milyonlarca eurom olmasını çok isterdim ayrı. Yine de çocuk yapmazdım bu arada, aramızda kalsın. Gerçi milyonlarca eurom olmasını isterdim. Çünkü yaşlanınca sana kim bakacak Bahçe? Çocuk yap, bir sürü çocuk yap sorusuna verecek harika bir cevabım oldu. Hizmetkarlarım bakacak kanka. Parasıyla değil mi? Cebinizdeki para miktarı sizin aslında kim olduğunuzu belirleyemez. Adam olan, kadın olan cebinde 5 lira varken de aynıdır, 5 milyon varken de aynıdır. Bir kağıt parçasının benim kimliğimi, karakterimi değiştirmesi kabusu mu olurdu ya? Gerçekten ya, şimdi birileri çıkıp bana dedi ya Bahçe sen şimdi bankada 2 bin liran varsa da 2 milyonun varsa da aynı kişi mi olurdun diye ben tek bir şey sorarım. Şimdi her şeyden önce benim bankada şu an tam olarak 2 bin liram olduğunu nereden biliyorsunuz? 2 milyon olma ihtimalini de anlatır mısınız?

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Kartlardan yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: İki top.

0: bilgisayar.com'da. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
4: Günlüğünün.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hem

Millet şimdi Maldivler'de, o okyanusun ortasındaki bungalovlarda olmak var diye sevgili dinleyenler. Şık bir restoranda ıstakoz yemek için kıyıya yanaşan o lüks teknelere gizlice atlayıp sanki zengin ailenin yurt dışından yeni dönmüş entelektüel kuzeniymiş gibi masaya yanlamak. Garson hesabı getirirken rüzgardan şapkam uçtu da denize atlayıp yüzerek. Tam bir hayatta kalma mücadelesi. Beni biliyorsunuz, adım Bahçe. Güya yüksek gelir grubunda bir radyo şovmeniyim. Bunu sağlayan da Doğuş Medya Grubu ve Kral Pop Radyo. Kendilerine gerçekten kalpten bir şükran borçluyum. Güya. Bu güya için. Ancak dediğim gibi Maldivlere gittiğimde. Maldivlere de nasıl gidiyorsan bu fakirlikle. Yani milletin yatına girip ıstakoz çalıp yiyip denize atlayıp. Ama Maldivlere de gitmiş adam. Bunu yani benim bütçe planlama yeteneğim pek yok herhalde. Sağ olsunlar eşim ve üçüncü eşim ve birinci eşimden olma oğlum bana bu harika finansal vizyonu kazandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yoksa ben istakoz çalacak adam değilim gerçekten, bakın. Evet, yeri gelmişken büyük şehirlerin o koşturmacalı hayat tarzına ve tam 5 yıldır havasını soluduğum, şu an bu yayını yaptığım güzel Bodrum'un o meşhur oksijeni bol ama fiyat etiketleri insanı biraz heyecanlandıran, kötü yönde heyecanlandıran. Her heyecan güzel heyecan değildi. Kocaman bir teşekkürler. Ve ailece yaşamanın genel lojistik maliyetleri ortada. Ay sonu ev bütçesini denkleştirmeye çalışırken harcadığım eforu spora yatırsaydım, olimpiyatlarda madalya almıştım. Yani anlayacaksınız. On binlerce lira eksi ev bütçesi, eksi oğlumun masrafları, eksi mutfak malzemesi, eksi bu ayki genel giderler, eksi çanta. Çünkü evimizde hiç çanta yok. 400 tane yetmiyor, mümkün değil. Günün sonunda cebimde kalan harçlığı duymak ister misiniz? Tam olarak 1570 TL. Ondan sonra bana sosyal medyadan, ya Bahçe seni gibi karizmatik sesiyle büyüleyen bir adam neden şöyle lüks ve şaşalı bir hayat yaşa? Bütçem belli. Durum ortada, anlamıyor musunuz? Evli, çocuklu, 5 senedir Bodrum'da kendi halinde yaşayan, mesleğinin doruğunda olduğu için bundan daha fazla yükselemeyecek olan bir adamım ben. Sizce o ultra lüks yaşayan, paraya para demeyen insanların listesinde genç kadınlar için kaçıncı sıradayım? Ha? Gözde bekarlar. Ya Dalai Lama'nın hemen ardından 5 milyarıncı sırada falan mı geliyorum? Birkaç kadından sonra. Geçen çok ilginç bir üniversite araştırmasına denk geldim. İçime su serpildi. Diyor ki iyi huylu, nazik ve uyumlu erkekler hayatta daha az para kazanıyorlarmış. Arkadaş canlısı olup herkesle kolayca anlaşan erkeklerin maaşı hep daha düşük kalıyormuş. Kankacığım. Tam tersine anlaşması zor ve hırçın erkekler %18 daha fazla kazanıyormuş. Yılda ortalama 9777 dolar daha fazla. Ortalamayı çıkan. Kaba kadınlar da diğer yanda %5, yani 1800 dolar daha fazla alıyormuş. Bayağı ciddi üniversite çalışması. Bayağı öyle sıradan bir internet anketi değil. Ne diyorum kendi kendime? Maaşım artsın, ev bütçesi rahatlasın diye yarından itibaren bütün çalışma arkadaşlarıma kötü davranıp kabalık mı etsin acaba? Sonra düşündüm, onları zaten yapıyorum. Huyum böyle benim. Demek ki benim maaşımın en yüksek bu kadar olabiliyor. Bu arada suratsız, kaba, sinirli ve huysuz insanlar madem çok daha para kazanıyorlar fazla, neden hala bu kadar huysuzlar, onu da anlamak gerçekten bir ayrı felsefe konusu. Demek parayla mutluluk gelmiyormuş. Peki tamam, az önce şaka yapıyordu. Ya bugüne kadar hep tatlı, sevecen ve uyumlu bir adam oldum. Ama madem kötülerin kazandığı bir dünyadayız, artık ben de değişiyorum abiciğim. Ha, yarından itibaren tamamen kötü bir adam olacağım. Herkese kök söktüreceğim. Ay! Ekranda gördüm şimdi, Instagram'da çok minicik kedi videosu düştü önüme. Ay! Şunun patilerine bak. Aa! Peki millet, bu minik kedicik içimdeki bütün o dünyayı ele geçirme ve kötülük yapma plan kuramıyorum. Kediler yüzünden plan, kötülük planı kuramıyorum. Biz yine bildiğimiz o tatlı, neşeli çizgimizde kalalım. Bugünlük benden bu kadar. Görüşeceğiz. Sorma sebebini.

0: Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun.